Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Sayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

0: Reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta. Babacars.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

benden. 23 Haziran 2026 Salı bugün, artık okulların kapanmasına sayılı günler kaldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftasındayız. Pek de kimse okula gitmiyor anladığım kadarıyla. Çünkü gerçekten dışarısı, caddeler, sokaklar, alışveriş merkezleri öğrenci dolu. Bu saatlerde orada olduklarına göre okulun son haftasında okula gitmemeyi tercih ediyorlar. Ama ben tam tersini tercih ederdim. Yani zaten ders yapılmayan ve bütün arkadaşlarımın bir arada olduğu bir ortamda, üstelik de araya yaz tatili girecekken, onlarla vakit geçirmek daha eğlenceli gelirdi. Belki şimdi farklı düşünüyorlardır, bilemem. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Aynı zamanda biliyorsunuz genel sıralamada Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu artık Kral Pop Radyo sayenizde. Canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında nereden dinleyebilirsiniz? Kral uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatayım yayının başında. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başlayalım.

0: tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendirdi.
1: Reklam. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: döngüye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
7: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

Sıcaklıklar hızla tırmanacak. Hazırsınızdır ve ayrıntıları biliyorsunuzdur umarım. Yurt genelinde hafta boyunca kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek ama hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artacak ve yağış beklenen bölgelerde Orta ve Doğu Akdeniz, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan. İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak İstanbul'a. Önümüzdeki günlerde de mega kentteki sıcaklıkların 27 ile 30 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Artık tabii ki yazın ortasındayız. Haziran'ın sonu geldi neredeyse. Elbette ki sıcaklıklar yükselecek ama şu El Niño'ya karşı büyük bir rezistansım ve endişem var. Umarım anlatıldığı gibi ve korktuğumuz gibi bir şey başımıza gelmez. Sezen Aksu ile devam edelim. Salı sabahına harika bir tercih bence. Ey aşk, şimdi popun kralı Kral Pop'tan.

Deniz mevsimi artık başladı. Rejimler daha da bir sertleşti ya da vazgeçildi bilmiyorum. Ya da son günlerinde. Çünkü tatilde rejim falan yapmak pek de mümkün olmuyor. Ama çok sık rejim yaptığım halde kilo veremiyorum diyorsanız bir takım yanlış alışkanlıklarınız ve beslenme düzeninizde hatalar vardır diyor uzmanlar. Çünkü eğer insülin direnci, hipotiroidi ve Cushing sendromu gibi bazı rahatsızlıklarınız yoksa ve ayda 1-1,5 kilo bile veremiyorsanız hatalı bir diyet içeriği takip ettiğinizi düşünüyor uzmanlar. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için vücudunuza uygun egzersiz olmazsa olmazlarından olmalı. Yemeğinizi de bir arkadaşınızla sohbet ederek değil de ekran karşısında hele olmayan bir ortamda yavaş ve iyice çiğneyerek tüketmekte fayda var deniyor. Kilit nokta da su. Bakın vücut susuz kaldığında ya da diğer bir deyişle içilen su miktarı yeterli gelmediğinde sindirim enzimlerinin ve bağırsakların çalışma temposu yavaşlıyor. Yani su tüketimini muhakkak artırın. Sonra bir daha bakın bakalım kilo verebiliyor musunuz?

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Kışın sıcak gezin ferah, gürültü yok, kafan rahat. Bağplas'ta, oh ne rahat hayat.
0: Bağplast, hayat iyi pencereyle rahat.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
5: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturuyor.

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Son yayınlanan teknoloji raporlarına göre internet trafiğinin yarısından fazlasını artık insanlar değil, yapay zeka destekli botlar oluşturuyor, biliyorsunuzdur. Yani internette gezen, veri toplayan, içerik üreten, siteleri tarayan dijital sistemlerin sayısı gerçek kullanıcılardan daha fazla. Evet, yanlış duymadınız. Bir araştırmaya göre web üzerindeki trafiğin büyük bölümünü artık bizim gibi insanlar değil, yapay zeka sistemleri oluşturuyor. Demek oluyor bu. Siteleri geziyorlar, veri topluyorlar, içerik analizi yapıyorlar, bazen birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Ay çok da tuhaf yani, ürkütücü de bir yanı var. Şu an sosyal medyada gezinirken, bir haber sitesine girerken ya da bir ürün ararken dijital dünyada yalnız olmayabilirsiniz diyor uzmanlar. Belki de internet tarihinde ilk kez insanlar misafir, yapay zekalarda ev sahibi diye de bir manşet atmışlar. Ve bu konu bana bir yandan da Disclosure Day, ifşa gününü hatırlattı. Steven Spielberg'in filmi hala vizyonda, biliyorsunuz. İçimizdeki uzaylıları anlatıyor onlar da. Bayağı geleceğe dönüş filminden çok daha ilerilere gittik, farkında mısınız?

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam.

0: Metropol Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 23 Haziran Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da olduğu 35 kişi tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz dedi. Bu arada CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye katıldı. Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. 43 kişi gözaltına alındı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir otomobil duran kamyona çarptı. Hurdaya dönen araçta 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığını duyurdu. İran, anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yine yaparım dedi. Yerel seçimlerde aldığı yenilginin ardından istifa baskıları giderek artan İngiltere Başbakanı Starmer görevini bıraktığını açıkladı. Starmer, halefi seçilinceye kadar görevine devam edecek. Avrupa kavruluyor, sıcaklar can alıyor. Fransa'da en az 18 kişi hayatını kaybetti. Yurdumuzda bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor. Bugün İstanbul az bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 31, Antalya güneşli 37 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında görev alacak hakem belli oldu. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasında Cezayirli hakem Mustafa Gorbal düdük çalacak. Karşılaşma Cuma günü saat 5'te. Son şampiyon Arjantin Lionel Messi'nin golleriyle kazanmaya devam ediyor. Dünya Kupası J grubunda mücadele eden Arjantin ikinci maçında Avusturya'yı 2-0 mağlup etti. Dünya Kupası'nda heyecan bugün K ve L grubu maçlarıyla sürüyor. K grubunda saat 20'de Portekiz-Özbekistan, sabah 5'te Kolombiya, Demokratik Kongo, L grubunda ise saat 23'te İngiltere-Gana, gece 2'de de Panama-Hırvatistan maçları var. Kadın tenisinin yaşayan efsanesi kortlara dönüyor. 44 yaşındaki Serena Williams 7 kez şampiyon olduğu Wimbledon'da tek kadınlarda da mücadele edecek. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor, Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik sağlıyor. Orta Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar maske kullanmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
0: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir çevre yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol çalışması var. Sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Birkaç konser haberi hatırlatacağım. Scorpions Türkiye'de bir defa geldiler. Grubun özel jeti önünde çekilen ilk kareler paylaşıldı. Ardından da grup sosyal medyada Türk hayranlarına şöyle seslendi. Merhaba Türkiye, biz Scorpions. İstanbul'a yeni indik ve çarşamba günü Beşiktaş Stadyumu'nda sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Bu konseri sakın kaçırmayın çünkü sizi tam anlamıyla bir kasırga gibi sallayacağız. 60. yıllarını kutluyor grup ve Coming Home 60 Years of Scorpions turnesi kapsamında İstanbul'a geldiler. 24 Haziran'da yarın akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Türk sevenleriyle buluşacaklar. Bir yandan da Blok 3 konserine sayılı günler kaldı. Blok 3'te 28 Haziran Pazar gecesi Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda aynı yerde La Katedral adını verdiği dev konserle sahneye çıkacak. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Emekli Alman futbolcu Miroslav Klose, Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçti. Dünya Kupası kariyeri boyunca 16 gol attı. 2002, 2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupası'na katıldı. 2014 Dünya Kupası'nda Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario'nun rekorunu kırdı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Reklam. Koçak'ta festival

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Nissan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: buradayız.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: ETS'nin sunduğu Havzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Dijital platformlarda neler izliyorsunuz? Ben bu ara çok uzak kaldım, itiraf edeyim. Kendimi kültür sanat etkinliklerine verdim. Çünkü biraz sakin kalmak ve akşamları böyle dizi izleyerek dinlenmek istiyorum. Zeytin Ağacı'nın 3. sezonu geliyor mesela. Tuba Büyüküstü'nün başrolünde yer aldığı Zeytin Ağacı yarın erişime açılıyor. Oscar Isaac ve Martin Scorsese ile Al Pacino'yu bir araya getiren In the Hand of Dante filmi de 24 Haziran'da bir platformda erişime açılacak. Aslında 12 Haziran'da sinemalardaydı. Isabelle Sesli Mesaj çok konuşulan ve çok ağlatan bir yapım, farkındaysanız. Genç bir kadının ölen kız kardeşini bıraktığı komik itiraflar içeren sesli mesajlar yanlışlıkla bir yabancının telefonuna gidiyor ve bu kişi de uzaktan o kadına aşık oluyor. Ama sosyal medya bu diziyi inanılmaz konuşuyor. İzlemediyseniz hemen alın bence.

Okulların son haftasındayız artık, resmen yaz tatili başlıyor. Zaten Haziran ayı bitiyor. Sıcaklar da yükselecek tabii, böyle kalmayacak. Hafta sonu rüzgarlı, kimi zaman bulutlu. Tam bir Londra havası aslında. Sabahları nasıl bu kadar enerjik oluyorsun diye mesajlar çok geliyor gerçekten, itiraf edeyim. Bence bu yapı meselesi bakın. Yani evet, erken yatıp yaklaşık bir 7-8 saat uyumaya çalışıyorum. Seviyorum da, bu düzeni bozduğum zaman kendimi çok yorgun hissediyorum falan. Ama ben kendimi bildim bileli sabah erken kalkarım. Erken kalkmayı çok severim. Sabah serinliğini, sabahın renklerini ayrı bir severim. Hangi şehirde olursam olayım, sabah şehrin sakinliğini, lokallerin işe okula yetişme telaşını görmeyi severim falan. Yani gerçekten tam bir sabah insanıyım ve sabahları neşem de çok fazla olur. Hatta kimilerine fazla gelir. Çünkü herkes böyle gözlüklerini takıp somurttuğu için benim neşem ve enerjim biraz yoruyor olabilir insanları. Ama bakın, uzmanların bir önerisi var. Melatonin üretimi önemli bu konuda. Birkaç yöntem hatırlatmak istiyorum. Şimdi malum, melatonin vücudun sirkadiyen ritmiyle uyum içinde olması gereken bir hormon ve eksik olunca da uyku problemlerine yol açıyor. Ve uzmanlar sabahları doğal ışık alın, ekrandan gelen mavi ışığı azaltın diyor. Bunların aksi melatonin üretimini engelliyor, çünkü kiraz, muz, ceviz ve yulaf gibi melatonin içeren besinler tüketin. Uykudan en az 2 saat önce yemek yemeyi bırakın zaten ve günlük tutmak, kitap okumak, podcast dinlemek gibi sağlıklı uyku ritüelleri edinin kendinize diyorlar. Aklınızda olsun. Bayıldığım o şarkıyla devam ediyoruz. Gerçekten eğer gün içerisinde dinlemediysem mutlaka bir yerlerden açıp dinlediğim ve bayıldığım bir şarkı. Apio ve Yeraltı. Şimdi Kral Pop'ta. Nasıl?

0: pazarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Kışın sıcak kesin.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
7: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
9: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
10: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz, Bankam Tom Bank kartım Ali. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, Sigortam Net.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Pronto, pronto tur.
9: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8.000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatı.

yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru haber.

3 Haziran 2026 Salı bugün. Artık okulların son haftasındayız. Kapanmasına kaldı bugünü saymazsak 3 gün. Cuma günü 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erecek. Resmen yaz tatili başlayacak. Artık okullar kapanıyor zira. Tabii ki deniz mevsimini başlatanlar çoktan başladı. Yazlıklarına gidenler de var geçen haftadan. Artık okulun son haftasında okula gitmemek gibi bir şey var nedense. LGS sınavı bitti. YKS sınavı atlatıldı. Biraz herkesin kafasını dinleyip tatil yapmaya hakkı var diye düşünüyorum. Ama biz haftanın 7 günü canlı yayınlarımızda yaz tatilinize de eşlik etmeyi sürdüreceğiz elbette. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Gidiyorum. Harika bir salı olsun. Yarın sabah görüşeceğiz.

0: Tek reklam. Vava
1: Cars. Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al. Vava
0: Cars. Tek reklam. Pop.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 23 Haziran Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. NTV Haber Portalı'ndan Adalar Belediyesi'nin Operasyon Başkanı Akpolat dahil 35 kişi tutuklandı. Ayrıntı şöyle: CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 42 şüpheli gözaltına alındı. 39'u adliyeye sevk edilirken 3 kişi ise serbest bırakıldı. Aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da olduğu 35 kişi tutuklandı. Köklü reformlar, sessiz devrimler Sabah'ın manşeti bugün. Başkan Erdoğan başkentte tarihi mesajlar verdi. Partimizi kurarken Türkiye'yi küresel oyun kurucusu yapacağız desek hayalperest olmakla suçlanırdık ama hayalleri hedeflere, hedefleri de gerçeklere dönüştürdük. Geçelim Milliyet'e, bir özel haber var manşette. Tazminat mı, yara bandı mı? Davalar benzer, sonuçlar farklı. Açılan benzer tazminat davalarında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde milyon dolarlar ödenirken Türkiye'de sebepsiz zenginleşme nedeniyle bu kuşa dönüyor. Muhalefet sorununu çözemedik. Hemen bu haberin yanında dikkat çeken başlık: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması programında rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor dedi. Şimdi de Hürriyet'in manşeti var sırada: oğlumu niye öldürdünüz? İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürüldüğü olayın ilk duruşması dün yapıldı. Duruşma sırasında Kubilay'ın annesi Ülker'le babası Cemil Kundakçı sık sık söz alarak sanıklara isyan etti. Ankara'da katliam gibi kaza son dakika haber portalında öne çıkan başlık. Ankara'nın Polatlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Şimdi de Sözcü'nün manşeti, Mehmetçik nöbete. Türkiye'de zirve için yapılan özel havaalanı ve 11,5 milyar liralık masrafı konuşulurken Amerika Birleşik Devletleri ve Batı basını Ankara'ya verilecek görevleri yazmaya başladı. İşte gündemdeki plan. 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinde Türkiye yeni görevler üstlenecek. İlki Ukrayna'da NATO koruyucu misyonu öncülüğü, ikincisi ise NATO Güney Kanadı Başkomutanlığı. Türkiye, İsrail'in başını çektiği Akdeniz Enerji Koridoru'na alınmayacak. Ankara'dan asker talep edilirken Mavi Vatan'dan feragat etmesi bekleniyor. Posta ile bitirelim. Montella ile devam kararı öne çıkan başlık. Hemen logonun altında, milli takımın Dünya Kupası'nda erken havlu atmasının ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılmaya başlanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu basın toplantısı düzenledi ve Montella ile yola devam edeceklerini söyledi. Hacı Osmanoğlu, biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz. Bu başarıları bu hoca, bu çocuklarla başardıysa onlara sahip çıkacağız dedi.
0: Basın Turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol çalışması var. Sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 23 Haziran 2026 Salı, haftanın ikinci günündeyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir Salı sabahı sizleri bekliyor Kral Pop Radyo'da. Ben Arzu Kaya 2 saat boyunca yolculuğunuza eşlik edeceğim. Birlikte kahvaltı yapacağız, birlikte işe gideceğiz, birlikte spor yapacağız. Her nerede olursanız olun en iyi müzikle sizlerleyiz. Evet, başlayalım isterseniz. O zaman radyolarınızın sesini biraz daha yükseltin ve müziğin tadını çıkarın. Günaydın Türkiye.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası K ve L gruplarındaki karşılaşmalarla sürüyor. K grubunda bu akşam saat 20'de Portekiz, Özbekistan, sabah karşı 5'te de Kolombiya, Demokratik Kongo maçları oynanacak. L grubundaysa saat 23'te İngiltere, Gana, gece 2'de de Panama, Hırvatistan karşılaşmaları var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla sabah kuşağı devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: Vatanda 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.

0: 22-25 Haziran tarihleri arasında salkım domatesin kilosu 25 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros, hepimizin iyi gelecek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
3: Scooter deyince vatan.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Telefon istersin, vatanda bulursun.

0: ekranında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da şimdi spor gündemindeyiz. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 yendi. Filenin sultanları Ankara etabında çıktığı dört maçın dördünü de kazanma başarısı gösterdi. Gönülden tebrik ediyoruz. Şimdi gözler üçüncü etap maçları için Japonya'ya çevrildi. Milli takımımız Japonya'ya gidiyor. 8 Temmuz 2026'da Polonya karşısında mücadele edecek. Filenin sultanlarına şimdiden başarılar diliyoruz. Evet, Pop'un kralındasınız. Ahiyan'la devam ediyoruz bu keyifli sabah.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Son günlerde Avrupa ülkeleri yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor ve yine bir sıcak hava dalgası. Bu havanın adı da ejderha sıcakları. Kral Pop Radyo'yu tabii ki Avrupa ülkelerinde de dinleyen birçok dinleyicimiz var. Onları uyarmak istiyorum. Bugünden itibaren pazar gününe kadar sıcak hava dalgası etkili olacak. En son böylesine kuvvetli sıcak 2003 yılında yaşanmıştı ve çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Aman dikkat diyelim. Özellikle öğle saatlerinde eğer çok önemli bir işiniz yoksa lütfen dışarıda vakit geçirmeyin. Eğer çıkmak zorundaysanız şapkanız olsun, güneş kremi sürün ve yanınızda mutlaka su bulundurun. Evet, Pop'un Kralı'nda şimdi konuğumuz Elif Buse Doğan. Yangın

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri

Dinleyicilerimizden gelen güzel mesajlar var. Onlardan biri Bolu'dan Cemre. Bugün ben diyete başlayacaktım. Sabah bir uyandım şahane bir kokuyla. Annem börek yapmış. Lütfen anneme söyler misiniz? Bir daha börek yapmasın. Onun yüzünden diyete başlayamıyorum. Sevgili Cemre, aslında olay tam da burada başlıyor. O iradeyi kullanman gerekiyor. Bırak annem börek yapsın. Sen de yeme, diyete başla. Eğer iradeli olabilmeyi başarabilirsen, önüne ne koyarlarsa koysunlar. İnan bana diyetini asla bozmazsın. Ve bir dinleyicimiz daha mesaj yazmış. Manisa'dan Onur. Hem sizi dinliyorum hem arabamı yıkıyorum. O kadar keyifli ki. Fakat arabayı yıkadım ya, kesin yağmur yağar demiş. Evet, ne zaman araba yıkasak yağmur yağıyor. Çok enteresan bir tesadüf bu. Peki, mesajlarınız için size çok teşekkür ediyorum. O zaman sıradaki şarkıyı size armağan ediyorum. Sefo ve Demet Akalın işbirliğiyle yeri

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor, Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik sağlıyor. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar maske kullanmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Top, top, kral, top. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

enteresan şeyler oluyor. Tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası organizasyonu yeşil sahadaki rekabetten çok eşi benzeri görülmemiş bir bilim kurgu senaryosuyla gündemde. Brezilyalı bir medyum Miami'de dev karşılaşma sırasında stadyuma bir uzay gemisi ineceği yönündeki sözleri internette ortalığı karıştırdı. Uzaylılar sahaya inecekmiş, futbolculardan bazılarını kaçıracakmış ve ortamda büyük panik yaşanacakmış. Bak sen şu uzaylılara. İnsanlar ne yapacağını şaşırdı gerçekten de. Tabii ben böyle dalga geçerken bir de düşünsenize oluyormuş, geliyormuş uzaylılar. Allah korusun diyelim. Gerçi dünyada o kadar değişik şeyler oluyor ki uzaylılar gelse şaşırmayız herhalde. Evet, Pop'un kralındasınız, yeni saatteyiz. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz bir saat daha en sevdiklerinizle devam edecek.

0: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir.

0: cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evinin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
11: Ne istersen Neon 1.
12: Pop, pop, kral pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Son günlerde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte araçlarımızda bazı eşyaları bırakmamamız gerektiğini hemen hatırlatmak istiyorum. Mesela çakmak patlayabilir, telefon aşırı sıcaktan zarar görür, parfüm, deodorant gibi basınçlı kutular sıcakta tehlikeli, gazlı içecekler, çakmak gazı, spreyler, bunları sakın bulundurmayın aracınızda. Bir de plastik su şişesi, güneşte zararlı maddeler salabilir ve o suyu içmemeniz gerekir. Bu yüzden aracınızda bu saydıklarımı ve zararlı olduğunu düşündüğünüz hiçbir şeyi bırakmayın. Pop'un kralındasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Benim de favorilerim arasında olan bir şarkı. APO, Ömrüm Sizinle.

ve Pop'un kralında müzik dünyasındayız. Yonca Lodi'yi yeni çıkan şarkısı ve sırada bekleyen sürprizleri Serhat Tekin'e anlattı. Çok güzel bir sohbet olmuş. Ben keyifle izledim, sizin de izlemenizi tavsiye ediyorum. Serhat Tekin şöyle sormuş. Sırada bekleyen yeni şarkılar var mı? Varsa bunlardan biraz tiyolar alabilir miyiz? Bir diğer soruysa, şevkinizin kırıldığı zamanlar oluyor mu? Öyle zamanlarda tekrar motivasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Son olarak sorulardan bir örnek daha vermek istiyorum. Yeni yapılan müzikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Listelerin başında yer alan şarkılar sizin rotanıza giriyor mu? Yonca Lodi tüm bu soruların cevaplarını çok samimi bir şekilde verdi. Serhat Tekin'le gerçekleşen bu keyifli sohbeti Kral Müzik YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Şahane yaz festivalinin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran.

0: MediaMarkt. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Şansa kalmaz işiniz.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız programın sonuna geldik. Evet, Arzu Kaya'dan gitme vakti. Güzel geçti, sohbetler iyiydi, mesajlarınız çok güzeldi, şarkılarımız şahaneydi. Devamı yarın. Saatler 9'u gösterdiğinde ben Arzu Kaya tekrar mikrofonumda olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların yanınızda olacağı bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın ve Kral Pop Radyo'da.

0: TTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
1: Cars. Tek reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Rusya'dan Oleg Salenko bir Dünya Kupası maçında en çok gol atan oyuncu rekorunu elinde tutuyor. 28 Haziran 1994'te Kamerun'a karşı 5 gol attı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatları

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: ile 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
5: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
4: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
6: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için...

0: spor haberlerini sunar.
1: Ameli takım ve Haiti'nin ardından 2026 Dünya Kupası'na iki takım daha veda etti. Japonya'ya 4-0 yenilen Tunus'la birlikte Cezayir'e 2-1 mağlup olan Ürdün'ün gruptan çıkma şansı kalmadı. Son şampiyon Arjantin, Lionel Messi'nin golleriyle kazanmaya devam ediyor. Dünya Kupası J grubunda mücadele eden Arjantin ikinci maçında Avusturya'yı 2-0 mağlup etti. 18 gole ulaşan Messi rekor kırdı. Kupada heyecansa bugün K ve L grubu maçlarıyla sürüyor. K grubunda saat 20'de Portekiz-Özbekistan, sabah 5'te Kolombiya-Demokratik Kongo, L grubunda ise saat 23'te İngiltere-Gana, gece 2'de de Panama-Hırvatistan maçları oynanacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Hava ısınıyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik sağlıyor. Orta Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar maske kullanmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol çalışması var. Sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kavuşmaz artık ellerimiz kalmadı.

0: tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda, anlaşmalı bankalarda geçerli. 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
2: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Biraz garaj oto ekspertiz. Bankam bank kartım hadi. Biraz garaj oto ekspertiz.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim. DTS.

gömbeye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

0: gelecek reklam.
1: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 23 Haziran Salı, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde dikkatler artık yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Çelik, hukuki düzenlemeye ilişkin çok geçmeden görüşülmeli dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ardından Çelik de adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi. Cumhur İttifakı'nın kararlılığına vurgu yaptı. Devlet Bahçeli ise bugün partisinin grup kürsüsündeydi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki gösteren Bahçeli, Avrupa istikamet çizemez, Türk yargısı Brüksel raporuna göre karar veremez ifadelerini kullandı. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Naroki 2 günlük resmi ziyaret kapsamında başkentte. Naroki bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlanacak. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltındaydı. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da olduğu 35 kişi tutuklandı. Mersin'de de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 9'u tutuklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni topluyor. Toplantılarda gündem olağanüstü kurultay talebi olacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay takvimini açıkla mesajı vermesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Daha önce de Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltındaki 12 zanlının 6'sı tutuklanmıştı. Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında kent genelinde 13 gün sürecek kısıtlama kararları alındı. 28 Haziran 10 Temmuz arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting ve eylem yapmak yasaklandı.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Ameli takım ve Haiti'nin ardından 2026 Dünya Kupası'na iki takım daha veda etti. Japonya'ya 4-0 yenilen Tunus'la birlikte Cezayir'e 2-1 mağlup olan Ürdün'ün gruptan çıkma şansı kalmadı. Son şampiyon Arjantin, Lionel Messi'nin golleriyle kazanmaya devam ediyor. Dünya Kupası J grubunda mücadele eden Arjantin ikinci maçında Avusturya'yı 2-0 mağlup etti. 18 gole ulaşan Messi rekor kırdı. Kupada heyecansa bugün K ve L grubu maçlarıyla sürüyor. K grubunda saat 20'de Portekiz-Özbekistan, sabah 5'te Kolombiya-Demokratik Kongo, L grubunda ise saat 23'te İngiltere-Gana, gece 2'de de Panama-Hırvatistan maçları oynanacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS.

0: hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Güzellikler getirsin gün, iyi haberler getirsin, sürprizi bol olsun. Sürprizler için benim de var. Size bir sürprizim, davetiye sürprizim var. Kral Pop Radyo'nun dinleyicilerine Violent Tema Park'tan davetiye sürprizi. Bu kaçmaz. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, şanslı dinleyicilerini Violent Tema Park'a davet ediyor. Her sene olduğu gibi bu yılda dinleyicilerimiz eğlenceye doyacak. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Violent, masalsı şatosuyla misafirlerini karşılayan parkta birçok ünite gün boyunca eğlenceyi, adrenalini yaşatacak. Ben de orada olmak istiyorum diyenler, sizlere WhatsApp numaramı hatırlatacağım ve WhatsApp numarama adınızı, soyadınızı, mail adresinizi mesaj olarak göndermenizi rica edeceğim. Mesaj gönderen bir dinleyicimize 4 kişilik günlük giriş hakkı kazandıracağız. İşte numaram 533-781-7474. Ekip arkadaşlarım gelen mesajlar arasından kazanan ismi belirledikten sonra sizlerle paylaşacağım. Hadi bekliyorum.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası K ve L gruplarındaki karşılaşmalarla sürüyor. K grubunda bu akşam saat 20'de Portekiz, Özbekistan, sabah karşı 5'te de Kolombiya, Demokratik Kongo maçları oynanacak. L grubundaysa saat 23'te İngiltere, Gana, gece 2'de de Panama, Hırvatistan karşılaşmaları var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunuyor.

0: geliyor.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili.

arayıp hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

çoğumuz sosyal medyanın içindeyiz. Kullanıyoruz demiyorum artık, yani içindeyiz, yaşamaya başladık. O yüzden karşılaştığımız çok unsur var, sorular var, bazen viral içerikler var, bazen üzerine yorum yapıyoruz, bazen birbirimize gönderiyoruz. Bir yaşam tarzı araştırması çıktı karşıma. Sanırım, yani tam emin olmamakla birlikte, bu bir tatil platformu tarafından yapılmış. Şöyle deniliyordu: yaz aylarında insanların en çok hayalini kurduğu şey düşündüğünüzden farklı deniliyor. Nedir? Tatil mi? Tabii tatil platformu tarafından yapıldığını varsayıyorum ama tatil değilmiş meğerse. Yapılan bu yaşam tarzı araştırmasında üst sıralarda başka bir şey çıkıyor: daha az çalışmak. Evet. Şaşırtıcı değil mi? Özellikle yaz aylarında insanlar daha az çalışmak istiyor. Alarm kurmadan uyanmak da bunlardan biri. Bir sonraki acele etmemek, bir yere yetişme kaygısı yaşamamak. Yani bunlar yaz aylarında özellikle insanların hayalini kurduğu şeyler diye sıralanmış. Tatil de var bu arada, tatil istiyorum diyen var ama onlar alt sıralarda. Çoğumuz yazın insanın özlediği şeyi tatil zannederiz, deniz keyfi zannederiz ama biraz tempoyu düşürüp dinlenebilmek anladığım kadarıyla. Zaten tatil dediğim biraz öyle bir şeydir. Yani bakmayın illa ki denizdir, güneştir, eğlenceleri değil, dinlenmektir aslında.

Şu anda bizleri dinleyen, takip edenlere soralım. Gerçekten, kalpten, bunun cevabında öyle verin ne olur. Gerçekten, kalpten istediğiniz şey nedir? Gönlümden geçen şu dediğiniz var mı? Bir toplumsal psikoloji araştırmasına konu olan bir konu. İnsanlar gerçekten istedikleri şeylerle sahip olmaları gerektiğini düşündükleri şeyleri karıştırabiliyor diye bir sonuç var. Bu beni etkiledi doğrusu ve sormak istedim size de. Gerçekten kalpten, gönülden istediğiniz şey ne? Daha büyük ev mi? Daha iyi araba mı? Daha fazla eşya mı? Daha çok para mı? Ama dönüp baktığımızda bizi mutlu eden şeyler genellikle bunlarla ilgili değil. Bunlar sahip olunduktan sonra değerini yitiriyor hatta. Sanırım bu araştırmanın da çıkış noktası. Bazen kendimize sormak gerekiyor şu soruyu. Bunu gerçekten istiyor muyum yoksa istemem gerektiğini mi düşünüyorum? Çünkü çoğu zaman toplumsal baskı etkisinde kalırız ve istediğimizi düşünürüz bir şeyleri. Reklamlardan etkileniriz. Sosyal medyadan, influencerlardan, eşten, dosttan, komşudan etkileniriz ama gerçekten ister miyiz? Kimi insanlar der ki tasarruf yapamıyorum, keşke yapabilsem bambaşka bir ekonomiyle devam ederim hayata diye. İşte onların kendilerine belki şunu sorması lazım. Gerçekten bir şey istiyor musun yoksa sahip

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: taksi 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

programa başlarken size özel bir davetiyem olacak demiştim. Bir sürpriz davetiye. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop'ta Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Vialand'e davetiye kazandıracağız. Geçtiğimiz dakikalarda WhatsApp numaramı hatırlatmıştım. Masalsı şatosuyla misafirlerini karşılayıp dünyanın en iyi dördüncü roller coaster'ıyla nefes kesenle 110 kilometre hıza ulaşıp adrenalini yaşamak isteyenler, Adalet Kulesi'nde yavaşça gökyüzüne yükselip 50 metre yükseklikten çığlık çığlığa saniyeler içinde düşmek isteyenler, İki farklı tırmanışla şelalelerden, Viking'den düşme deneyimi yaşayanlar, hele ki sıcak günlerde o serin şelalede sırılsıklan bir eğlence çok keyifli olabilir. Evet, ben de orada olmak istiyorum diyenler takip etsin yayınımızı demiştik ve WhatsApp numaramı hatırlatmıştım geçtiğimiz dakikalarda. Ad, soyad ve mail adresiyle mesajını gönderen dinleyicilerimiz arasından ekip arkadaşlarımız kazananı belirledi. Sevgili Yeşim mesajını gönderdi. Okan Çakır talihlimiz olmuş. Tebrik ediyoruz Okan Bey'i. 4 kişilik günlük giriş hakkı sizin oldu. Yarın itibariyle kullanabilirsiniz. Sezon sonuna kadar da geçerli olacak bu hakkınız.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor, Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik sağlıyor. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar maske kullanmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Öğleden sonra saatlerinde sıcak bir taraftan, günün ağırlığı, rehaveti bir taraftan, değil mi? Size nasıl hissettiriyor? Eğer biraz motivasyon düşüklüğü varsa onu birlikte çözeriz. O en kolay kısmı. Şarkılarımızla, sohbetimizle devam ediyoruz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu ve bunun için bir de teşekkür lazım. Teşekkürü hak etmek de bence iyi hissettirir. Bu da bir motivasyondur. Geçtiğimiz hafta RIAK araştırmasına göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmayı sürdürüyor. Kral FM'le birlikte zirveyi paylaşıyor. Radyo dinlemek günümüzde çok farklı. Fark nereden kaynaklı? Artık bilinçli bir tercih radyo dinlemek. Yani mecburiyet yok. Önümüzde yüzlerce seçenek var çünkü podcastler var, videolar var, sosyal medya var, platformlar var. Ama radyo dinliyorsanız ve günün bir bölümünü bizimle paylaşıyorsanız işte en büyük teşekkür bunun için. Bu başarının merkezinde siz varsınız. Birlikte geçirilen zamanın başarısı var. Teşekkürler her birinize.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
7: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT

0: ürettiği işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
2: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
1: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: sormasa da...
1: Çocuk hayaliyle bugünkü hayal genelde birbiriyle çelişiyor. Kayahan'ın dediği gibi hayallerimizi çalıyorlar, alıp kaçıp gidiyor insafsızlar. Ve yine Kayahan'ın dediği gibi şikayetim var diyoruz. Şikayet kime? Hayal.

Telefonların hayatımızdan asla çıkmadığı, çıkmayacağı, elimizden düşmediği ve düşmeyeceği bir yaşam. Artık öyle yaşıyoruz hayatı. Özellikle de her an ulaşılabilir olmanın kimi zaman keyfi, rahatlığı, kimi zaman da acımasızlığı ve hüznünü yaşıyoruz. Ama şöyle de bir gerçek var, anı sürekli kaydetmek istiyoruz. Hatta mümkünse her anımız kayıt altında olsun, dönüp dönüp bakalım istiyoruz. Bunun için işte gözlükler de çıktı biliyorsunuz. Artık anı kaydediyor. Merak ediyorsanız dönüp bakıyorsunuz. İşte bu konuyla ilgili yapılan bir araştırma ikilem yarattı ve dikkat çekti. Paylaşayım sizlerle. İnsanlar gittikleri yerleri daha çok kaydetmeye başladı denilen bir ifade var. Ama bu durumun anın içinde kalmayı engellediğini biliyoruz. Ve birçok uzman da anın içinde kalmanın önemini vurgular. En güzel manzaranın fotoğrafı olmaz denir. En güzel sohbetin kaydı olmaz denir. En güzel kahkahanın videosu. Evet, o da olmaz. Aslında bunlardan yola çıkarsak anıların değeri sadece yaşanmış olmalarından gelmiyor. O an bulunduğumuz yerde, o an bulunduğumuz ya da hissettiğimiz duygu durumunda, ruh halinde de olabiliyor. O yüzden fotoğrafını çektiğimizde ya da videoya çektiğimizde aynı etkiyi yaratmıyor. İşte ikilem buradan doğuyor. Bu ikilemi yaşayanlar var mı? Muhakkak değil mi? Ve galiba ömür boyunca da yaşayacağız. APO'nun dediği gibi. Ömrümle devam.

0: mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
9: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tom Bank kartım hadi.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

karar vermeyin, motivasyonunuzu kaybetmeyin çünkü güzel sürprizlerin takvimi olmuyor. Zaten olsaydı o zaman beklenti sürpriz olmaktan çıkardı. Güzel bir gün diliyorum sizlere. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda heyecan bugün K ve L grubu maçlarıyla sürüyor. K grubunda saat 20'de Portekiz Özbekistan, sabah 5'te Kolombiya Demokratik Kongo, L grubunda ise saat 23'te İngiltere Gana ve gece 2'de Panama Hırvatistan maçları oynanacak. Futbolda yaz transfer dönemi resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen açıklamaya göre birinci transfer ve tescil dönemi 4 Eylül'de sona erecek. Eskrimle tanışan çocuklar ilk ulusal derecelerini kazandı. Erzurum'un Tekvan ilçesindeki eski milli sporcu Cantaş Kıran yetiştirdiği çocuklara hem bu sporu sevdirdi hem de ulusal dereceler kazanmalarına yardımcı oldu. Yaşları 7 ila 13 arasında değişen 30 lisanslı sporcudan 5'i ilçeye madalyayla döndü.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol çalışması var. Sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti. Sarı zaman.

0: ediyor.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayileri.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Setur Yaz Show. Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için Sivi Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız Sivi Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar...

0: şahane yaz festivalinin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira, 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere

0: Gerçek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Gerçek reklam.

0: Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 23 Haziran Salı, günü gelişmeleriyle sizlerleyiz. CHP'de mutlak butlan sonrası yapılan ikinci grup toplantısında da kürsüye grup başkanı Özgür Özel çıktı. Olağanüstü kurultay için verilen delege imzalarını hatırlatan Özel, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na partinin bu ayıptan derhal kurtulması lazım sözleriyle seslendi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise bugün önce Merkez Disiplin Kurulu, ardından parti meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantılarda yeni görevden alma kararları geldi. Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Özkan Gözbaşı görevden alındı. Antalya İl Başkanlığı'na Hasan Şahin, Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzoğlu atandı. Yüksek Disiplin Kurulu'nun da Perşembe saat 14'te toplanacağı duyuruldu. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutuklananların sayısı da artıyor. İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerinde görevli 43 kişi daha tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda 241 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Firari 32 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına dair 5 gözaltı kararı daha var. Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin daha önce de gözaltındaki 12 zanlının 6'sı tutuklanmıştı. Van'da jandarma personelinin bulunduğu araç kazaya karıştı. Jandarma uzman çavuş Samet Karabulut kurtarılamadı. 3'ü jandarma, 5 kişi de yaralandı. Akaryakıt'ta ÖTV, KDV yükümlülüklerinin sahte fatura ve hayali ihracatla bertaraf edildiğinin tespiti üzerine 9 ilde operasyon düzenlendi, 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı. İran'la gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin Amerikan Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar var. Görüşmelerin iyi gittiğini vurgulayan Trump, İran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini iddia etti. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batı bölgelerde birçok ilde sıcaklık 30 derecenin üzerinde seyredecek. İstanbul yarın az bulutlu 29, Ankara ve Bursa az bulutlu 31, İzmir açık 32, Antalya açık 35 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Hava ısınıyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik sağlıyor. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı söz konusu. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar maske kullanmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: Arizona'daki son günümüzden merhaba. Ameli takım Arizona'daki kamp etabını tamamladı ve 2026 Dünya Kupası D grubu 3. ve son maçında karşılaşacağı Amerika Birleşik Devletleri maçına hazır. Bugünkü antrenmana Yunus Akgün ayağındaki ağrı sebebiyle çıkmadı. Salonda çalıştı. Onun dışındaki 25 futbolcu da sahadaydı. Antrenmana dair gözlemlerimiz şu şekilde. Futbolcuların morali yine yok. Onu belirtelim. Yine gruplaşmayı görebiliyoruz aralarındaki. Teknik direktör Montella hem istekli hem isteksiz durumunu koruyor. Antrenmanı Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ile milli takımlar sorumlusu ve başkan vekili Mecun Otyakmaz da takip etti. Ve onu hatırlatalım. O 15 dakikalık basına açık bölümde bu kez milli takım klasik koşu çalışması ve 5'e 2 yerine daha fazla topla çalıştığını belirtelim. Dünya Kupası günlüğünde bugüne damga vuran isimler Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Erling Haaland oldu.

0: Lionel Messi tam 40 yıl sonra Maradona'nın Arjantin formasıyla İngiltere'ye 2 gol attığı o İngiltere maçından sonra aynı gün o da 2 gol atıyor. Hatta bir de penaltı kaçırıyor. Takım arkadaşlığını değil bir ulusu arkasını aldı Messi ve Arjantin'e herkes Messi'ye çok inanmış durumda. Bunu belirtelim, 18 golle Dünya Kupaları tarihinin en golcüsü oldu Lionel Messi.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

23 Haziran ve haftanın ikinci günü Salı öğleden sonrası saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Bugünkü yayınımız da başladı. Öncelikle haber merkezine teşekkür edelim. Günün gelişen olaylarını, hava durumu raporlarını paylaştılar ve hemen ardında en sevdiğiniz şarkılar tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca da iyi hissettiğiniz, motive olduğunuz, dinlemeyi sevdiğiniz, özlediğiniz, her an dinleyeceğiniz şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii gündemde konu başlıklarımız da var, değineceğiz ama önce Blok 3 ve Kırgınım'la devam edelim en iyilere. Trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar ve iyi çalışmalar.

0: tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendirdi.
1: Reklam. Biz yeni sevdik, lekeleri sildik.
2: Var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.

Çiçek Bağcan evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi

Yavaş yavaş Haziran ayının da sonuna doğru ilerliyoruz. 23 Haziran'dayız. Önümüzdeki hafta, hafta ortası itibariyle Temmuz ayını karşılayacağız. Tatil planları ne durumda bilmiyorum ama genel olarak o son sürece yaklaşıyoruz diyebiliriz. Önce karnelerimizi almamız lazım ama. Tüm öğrencilerimiz bu cuma günü 2025-2026 eğitim öğretim programında karnelerini alacaklar. Şimdiden tebrik ediyoruz tüm öğrencilerimizi. Artık son hafta olduğu için daha rahat geçen günler bunlar. Ama resmi olarak sürecin tamamlanması bu cuma günü karne teslimiyle gerçekleşecek. Bugünlerde sinema severlerin en çok ilgi gösterdiği filmlere birazdan bakalım. Ayrıca Dünya Kupası tümüsüyle devam ediyor sürprizleriyle. Günün programına da bir göz atacağız futbol severler için. Şimdi ise Mebrure ve Değilim zamanı.

Dünya Kupası'nda 28 Haziran tarihine kadar, 28 Haziran'da dahil olmak üzere grup mücadeleleri var. Hemen ardında ise son 32 eşleşmeleriyle mücadeleler başlıyor olacak. Bu arada bugünün programında akşam 20'de Portekiz Özbekistan var. 23'te ise İngiltere Gana karşılaşması var. Yarına bağlayan gece 02'de Panama Hırvatistan, 05'te Kolombiya Demokratik Kongo karşılaşması. Yarın akşam 22'de ise iki mücadele var. İsviçre Kanada, Bosna Hersek, Katar karşılaşmaları oynanacak Dünya Kupası mücadelelerinde. Bu arada ülkemizde transfer sezonu dün itibariyle başladı. 4 Eylül tarihine kadar da devam edecek. Bu yıl yani 2026-2027 Süper Lig sezonunda kış transfer döneminde 1 Ocak'ta başlayacak. 5 Şubat'a kadar devam edecek. Özetle dün başlayan transfer dönemi 4 Eylül tarihine kadar Süper Lig'deki takımlar için geçerliliğini koruyor. Kral Pop Radyo'da şimdi Umur Doğma, Hande Ünsal, Gel Zamanı.

0: 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
8: Ne istersen Neon1.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

şahane yaz festivalinin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.

0: Anların dondurması o ando. O ando.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

bilinçlenmeyi artırıcı birçok faaliyetin ayrıca keyifli vakit geçirmek için de tasarlanmış çok özel bir sıfır atık haftası geride kaldı. Şimdi ise Taksim'de sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık sergisi açıldı ve gıda israfının verdiği zararların anlatıldığı bir sergi haline geldi. Dolayısıyla 5 ana bölümden oluşan sıfır atık sergisi mutlaka ziyaret edilmeli. Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız şu an itibariyle devrede. İletmek istediğiniz mesajlarınız için 0533 781 74 74. Birazdan gönderdiğiniz mesajlara yer vereceğiz ama şimdi bir çift göz dinleyelim.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava ısınıyor, Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik sağlıyor. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar maske kullanmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

WhatsApp hattımıza ulaşan ilk mesaj Oya'dan, Fethiye'den. Yeni sezonumuz başladı. Esnafız yavaş yavaş artış gösteriyor. Tüm esnafa, Fethiye esnafına da bereketli işler. Oya Fatih Aslan göndermiş. Biz de bol kazançlar dileyelim. Konya'dan Murat abi çalışıyoruz. Ersin ve Kaan'la birlikteyim. Herkese selamlar. İyi çalışmalar. Beyazıt İstanbul'dan Blok 3 istiyor. Kız arkadaşım Esin'le dinliyoruz. Mutlaka dinleyeceksiniz birazdan. Antalya'dan Funda, bugün izin günüm, Ebru ve Aslı ile yolda dinliyoruz. Bize bir şarkı. Funda, Ebru ve Aslı'ya sıradaki şarkımız, hediyemiz. Orhan Almanya'dan, güzel ülkeme gelmeme az bir zaman kaldı. Sayılı günler, her yıl hasretle bekliyoruz. Samsun'daki Yılmaz ailesine ve herkese selamlar, sevgiler Almanya'dan notuyla gönderdi. Biz de gurbetteki, bizi dünyanın herhangi bir noktasında dinleyen tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim buradan. Ve Kral Pop Radyo'da Mela Bedel, iki tas çorba cover'ı dinleyelim.

0: tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.

0: birlikte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün piliçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili...

Güzel Karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G 12 256 GB akıllı telefon tüm renkler

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin 100

0: yıldızları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur.
1: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: Selfies.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi

Yine haftanın meteoroloji raporlarında bu haftanın sıcaklarının artarak devam edeceği öngörüsüyle dünkü yayında bahsetmiştik. 2-3 derece artış gösterecek. Özellikle Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da sıcaklıklar hissedilen sıcaklıklardaki artış da gözlemlenecek. İstanbul ve Ankara'da sıcaklıkların 30 derece civarlarında, İzmir'in gölgede 34, Aydın'ın 36 derece sıcaklarında ve güneşin altında da 45 dereceyi görür öngörüsü var. Dolayısıyla da özellikle günün öğle saatlerine lütfen dikkat edelim. Sıcak olan bölgelerde orman yangınlarına karşı da bugünlerde dikkatli olmak gerekiyor. Aşırı sıcakların etkilerinden biri olarak. Tabii Perşembe gününden sonra havanın biraz serinleyeceği de yine öngörüler arasında. Şimdi Kral Pop Radyo'da son dönemin en dikkat çeken sevilen şarkılarından birini daha dinleyelim. Ankara Ekos ve

Hafta sonu sinema severler ülkemizde hangi filmlere en çok ilgi gösterdi? İlk 5 filmde Oyuncak Hikayesi 5 gelir gelmez zirveye yerleşti. En çok izlenen filmlerde birinci sırada bu önemli serinin devamı dolayısıyla da çok ilgi gördü. Saplantı ikinci sırada, 6 haftadır vizyonda ve 6. haftasında en çok izlenen filmlerde ikinci sıradaki yerini koruyor. Backrooms 4 haftadır vizyonda, en çok izlenenlerde ilk 2 hafta zirvedeydi. Bu hafta 3. sırada. İfşa Günü de çok önemli bir bilim kurgu. 2. haftasında ülkemizde en çok izlenen filmlerde 4. sırada yer aldı. Son olarak Koloni de 5. sırada yer alan ve bu haftanın en çok izlenen ilk 5 filmi. Cuma günü vizyona yeni filmler ekleniyor ama şimdiden bir tüyo vereyim. Bu cuma günü Supergirl geliyor. 26 Haziran'da sinema severlerle buluşacak. Detaylandıracağız cuma günü. Şimdi Kral Pop Radyo'da. Emre Fel, Funk Takıl, bir

0: Değer katar. Sen de mobilden Akbank'la Kadınlar Platformu'na katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la Kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
1: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Prime Computers'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Kışın sıcak kesin fena, gürültü yok, kafan rahat.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
4: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda anlaşmalı bankalarda geçerli. 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz. 444-4469.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
9: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Pilot Garaj Shop Expertiz. Bankam tam bank.
11: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yasa özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Kartları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Telefon deyince vatan.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
1: Pop, pop, kral pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için

23 Haziran ve Salı günü, haftanın ikinci günündeyiz. Yılın 174. günü ve bugün doğum günü olan dinleyicilerimizi ihmal etmeden kapanışta onların doğum gününü kutlayalım. Sağlık en başta dileğimiz, temennimiz, huzurla, mutlulukla, sevdiklerinizle nice güzel yıllar. Doğum gününüz kutlu olsun. Sıradaki şarkılarımızla hediyemiz olsun doğum günü olan dinleyicilerimize. Şimdi eve dönüş yolculuğu birçoğumuz için başladı ya da başlayacak. Trafikteki tüm dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyorum ve bugün için son kez herkese iyi çalışmalar. Yarın hafta ortası şarkılarıyla Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben saat 16'da görüşmek üzere. Birazdan Bay J burada olacak. Hoşçakalın.

0: uğruna aşkım.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda heyecan bugün K ve L grubu maçlarıyla devam edecek. K grubunda saat 20'de Portekiz, Özbekistan, sabah 5'te Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti. L grubundaysa saat 23'te İngiltere, Gana, gece 2'de de Panama, Hırvatistan maçları oynanacak. NBA'de yeni sezonun ilk büyük takası gerçekleşti. Antetokounmpo'nun iki kez MVP seçilip bir defa da NBA şampiyonluğuna ulaştığı 13 sezonluk Milwaukee kariyeri sona erdi. Yunan yıldız Miami Heat'in yolunu tuttu. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında parkeye çıkacak. Efeler ilk maçında yarın saat 14'te Çin'le karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Hava ısınıyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik sağlıyor. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı söz konusu. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar maske kullanmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir çevre yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol çalışması var. Sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Nasılsınız millet? Bay J ben. Sadece sizin için. Burada mikrofon başında yayın yapıyorum. Evet, evet, sadece sizin için. Ama gelen dinliyor. Yani mani olabileceğimiz bir durum değil. Halka açık bir hizmet bu. Peki biz nasıl para kazanıyoruz? Reklamlar var. Atıyorum deterjan reklamı giriyor mesela benim program arasında. Siz duyuyorsunuz. Deterjan şirketi anket yapıyor. Bizi nerede duydunuz diye. Siz Bay J'nin programında diye cevap veriyorsunuz. Bu arada rahat olun. Başka yerde duymuş olsanız da Bay J diyebilirsiniz. İkamet tezkerem yenilenirken faydalı oluyor bu tip şeyler. Bay J adı biraz fazla geçsin. Bu İtalyan ülkemize faydalı filan falan. Ama siz... Ne siz ne ben. Bütün bu trafiğin içinde değiliz. Ben şakalar yapıyorum. Siz eğleniyorsunuz. Bütün yük başkalarında. Reklam departmanı, deterjan şirketinin marketing departmanı, anketörler... Ne harika bir hayatımız var. Şükürsüzlük etmeyelim arkadaşlar. Vallahi bak. Biliyorsunuz 2020'de son kez evlendim ben. Bunu söylerken öyle aşırı bir özgüvenle söyleyemiyorum. Size yalan olmasın. İnsan üçüncüye evlenince bu son arkadaşlar dediğinde o arkadaşların... Hepsi daha önce düğünlerine getirdiği hediyeleri ve altınları hatırlıyor. Tebrikler Bay J yerine. Umarız bu son olur. Sana mı çalışacağız? Sıkılgan kunduz diye. Sıkılmıyorum ki ben. Sıkılmıyorum ki ben eşlerimden. Bıkıyorum genelde. Sıkılmıyorum. Niye sık ama çok tontiş, yufka ponçik biri olduğum için kendilerine bir şey sanmaya başlıyorlar. Abi. İyiliğini bana karşı kullanıyorlar. Ben de bıkıyorum. Sıradakine geçiyorum. 10 psikologdan 9'u bunu normal bulacaktır. O bir tanesi de aptal bahçe artık taktik bir değiştirsen. Tazminat ve nafaka ödemek yerine. Benim programımda da o eski usul disiplin geçerli bu arada. Hani biz küçükken evde çorbanı bitirmezsen tatlıyı yemezsin denir ya. Ben de aynı sistemi uyguluyorum. Ne bileyim Mert Rusçuklu'yu dinlemeyene akşam bahçeye yok gibi... Ödül olarak akşam benimle keyif yapacaksın. Menü belli. Girişte enginarlı bamyalı kerevizli bir zihin açıcı. Finalde ekmek kadayıfı tadında bendeniz. Bay J'nin radyo şovu. Bazen bana garip garip sorular soruyor dinleyicilerim. Yadırgamıyorum olur. Bay J dayak hakkında ne düşünüyorsun demiş bir tanesi mesela geçen. Vallahi çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Şaka bir yana. Babam beni hiç dövmedi ama annem sağ olsun 70'lerde büyümenin gereği olarak o disiplini eksik etmezdi. Ama kız yani annem. Ya bir kızdan dayak yemek... Asıl mesele babamdan dayak yemek yememekti. Annem neticede kadın yani bir hanımefendi yani ondan terlik yemek koymaz adama. Ve bana koymadı. Yetişkinlik hayatımda da çok kadından duygusal dayak yedim ben. O yüzden antrenmanlıyım. Bu durum benim gibi biri için son derece normal. Terapi gibi geliyor. Şimdiki çocukların durumu farklı, müthiş bir güçleri var. Dayak filan hak getire, kişisel alanlarına saygı göstermeniz gerekiyor. Millet kişisel alan dediğin şey bence çok saçma bir kavram. Hiç hoş değil. Ama artık anne babadan dayak yemek filan tarihe karışıyor gibi görünüyor. Ve ne hikmetse sokakta çok daha fazla kavga çıkıyor. Bence insanlar o evdeki o kotayı dolduramadığı için sinirlerini sokağa taşıyor olabilirler. Bilmiyorum, psikolog değilim. Onlara sorun. Bizim zamanımızda evde kurallar sertti. Annem bir keresinde rosto pişirmişti. Rosto dediğin şey arkadaşlar, yutması en zor. En dirençli hayvansal üründür. Kurudur, boğazdan geçmez. Bence dünyanın en tuhaf gıdası rosto. Yanına niye püre verirler? Kayganlaştırıcı olarak püre veriyorlar yani. Ablam o gün rostoyu bitiremedi. Annem de bir kaba koyup buzdolabına kaldırdı. Ertesi sabah kahvaltıda önce bunu bitir bakalım diye ablamın önüne taş gibi rostoydu. Soğuk rostoyu size anlatamam mı? Yani evinizde klima vardır. Bozulur söküp atarsınız. Duvarda kocaman bir delik kalır ya. O deliği soğuk rostoyla kapatıp muazzam bir izolasyon sağlayabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Ne bir farenin dişi geçer ne bir kuş gagalayabilir. Derece sağlam bir madde. Neyse. Ablam anneme senden nefret ediyorum demişti. Bu arada bu çocukça bir tepki değil. Hala nefret ediyor. Kadınca. Babam da sinirlenip rostoyu yere fırlattı. Annem yerleri temizledi. Babam kahvaltısına devam etti. Şimdi. Anneler çok yumuşadı. Bebeğim beğenmedin mi mamanı aşkım? Hemen git bir yerlerden çikolata kreması al. Aç kalacak çocuk. Bey. Ben şimdi rostoyu yere fırlatsam, karımdan 3 gün boyunca özür dilemem gerekir. Üstüne bir de yerleri kendim silmek zorundayım. Ayrılmayın, Kral Pop burası.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası K ve L gruplarındaki karşılaşmalarla sürüyor. K grubunda bu akşam saat 20'de Portekiz, Özbekistan, sabah karşı 5'te de Kolombiya, Demokratik Kongo maçları oynanacak. L grubundaysa saat 23'te İngiltere, Gana, gece 2'de de Panama, Hırvatistan karşılaşmaları var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve

0: devam ediyor.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
3: Bankam Tombank kartıma gir. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto ekspertiz.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara. Garaj Oto Ekspertiz.
7: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Hediyeler şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak.
1: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
2: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
1: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

millet, 4,5 milyar yıl önce dünya bir ateş topuydu. Şimdi geriye ateş topu olarak sadece ben kaldım. Tepe tepe kullanın ateş topu Bayce. Ya adım Bayce. Ateşli biri olmayı ben çok mu istedim sanıyorsunuz? Hayatım zindan oldu, zindan. 5 dakika rahat bırakılmadım ya. Bekar kaldığım anda üstüme çullanan karşı cinse karşı bir savaş verdim, savaş. Bekar kalmadığım zamanlarda dahi ahlaki değerleri daha düşük, çok kıymetli bireyler faaliyetlerine devam ettiler. İnanabiliyor musunuz? Şimdi bugün 2026 yılında 3. evliliğimde, 55 yaşımda. Artık yaşlandım, rahat bir nefes alırım derken dün ne geldi başıma? Bir kadın bana hala çok yakışıklısınız dedi. 55 yaşımı kabullenip olgunlukla yaş aldığımı kabul ettiğimi düşünüyordum. Ancak kadın hala deyince sinirlerim zıpladı. Yalnız pardon dedim. Hala derken sen kendine bak, 30 yaşında kaz ayaklarım var çirkef. Hala yakışıklısın diye sana derler ucube. Niye bu kadar sinirlendim bilmiyorum. Ay, karım çok güzel bir kadın ve bana bayılıyor. Yani bir iltifat açlığım da yok hayatta oysa ki. Artı 35 yıldır sunduğum harika programlar yüzünden iltifattan artık bıh geldi. Bıh, siz de tahmin edersiniz. Hani derler ya, dinleyicilerimin beğenisi beni ayakta tutuyor diye. E tamam, daha yetti ya. De? Kafi beğendiğiniz yeter, biraz işimize bakalım değil mi? 4,5 milyar yıl önce dünya bir ateş topuydu. Bugün milattan sonra 2026 yılında cep telefonumuzdaki yapay zekaya kanka paskalya çöreğini yoğurdum ama mahlep koymayı unuttum. Şimdi eklesem hamur söner mi diye soruyor. Ve tamamen inorganik bu varlık bas bas mahlebi kanka diye cevap veriyor. Hamur daha iyi yer mahlebi. Bir şey kaybetmiş değilsin. Pasta şefim benim. Ağır ol, ağır ol. 4,5 milyar yıl. Kıtalar oluşmuş, okyanuslar doğmuş, medeniyetler yükselmiş. Ve sonunda insanlık menemen soğanlı mı olur, soğansız mı diye. İnsanlık, bak insanlık tarihiyle ilgili en komik şey şu. Kimse tam ne zaman başladığımızı bilmiyor. Ama herkes ne zaman bozulduğumuz konusunda hemfikir, sosyal medya. Abi. Bak, 4,5 milyar yıllık gezegen, milyonlarca yıllık evrim, inanılmaz bir gelişim süreci. Ve bugün sosyal medyada insanlar birbirine kardeşim araştırmanı öneririm yazıp kaynak olarak kendi Reels videosunu yolluyor. Gerçekten bazen sosyal medya insanlığı ileri mi taşıyor yoksa mağaraya geri mi döndürüyor anlamıyorum. Teknoloji şahane, niye mağara dedim, yorumlar taş devri. Cehaletten can vereceğim yakında, kendimi keseceğim ya. İnsanlık ateşi buldu, elektriği buldu, uzaya çıktık. Sonra biri çıktı, dünya düz, ben öyle hissediyorum dedi. Demek ki evrim toplu değil, bireysel de ilerleyebiliyor. Belki de sosyal medya insanı geliştiriyordur. Sonuçta artık herkes uzman. Yani eskiden bir insanın deli olduğunu anlamak için psikiyatra götürmen gerekiyordu. Şimdi Wi-Fi yeterli. 2 tane TikTok videosunu izleyeyim, teşhisi koyarım kanka. Her neyse. Sonuç olarak insanlık hala gelişiyor mu? Emin değilim. Çünkü bir tarafta yapay zeka var, uzay teknolojisi var, kuantum bilgisayarları filan. Öbür tarafta adam sosyal medyada tos makinesinin içine ıslak çamaşır koyup life hack videosu çekiyor. İşte bu gibi havalı bir de duruşu var. Sanırsın atomu ayırmış. Medeniyet aynı anda 2 farklı yöne koşuyormuş gibi hissediyorum. Güzel tarafı şu, 4,5 milyar yıllık gezegen dönmeye devam ediyor. Evet, biz de salı akşamı klimayı açıp bir şeyler yiyip saçma videolar izliyoruz. Belki de mutluluk zannettiğimiz kadar büyük bir şey değildir. İnsan türü sonunda onu çözmüş olabilir ya da internet çekiyordur. Sadece bir felç olmuş bazı beyinler bunu mutluluk olarak algılıyor olabilir. Ayırt etmek zor. Burası Kral Pop Radyo. Bay J ben.

Egala diğer radyo sunucuları işte Türkiye akşamlarının en başarılı radyo ekibini karşınızda buldunuz. Şimdi ne yapacaksınız ha? Polis mi çağıracaksınız? Hayır çünkü programımızı dinlerken konsantrasyonlarını bozduğunuz için size kızabilirler. Bir de bizi şikayet etmeyi düşünün. Memur bey bütün dinleyicileri bağışa alıyor. Bu haksızlık. Abi biraz daha süt içip ekmek yiyin. Ha, Tanrı aşkına unutmayın. Bu zalim dünyada tek başınızasınız. Eğer beceremiyorsanız kimsenin size edeceği yardımla şampiyon olamazsınız. Becerebileceğinizin garanti olduğu bir bölüme geçin. Ben neler denedim bugüne kadar. Çok fakirdi ailem. Belli bir yaşa kadar doğru dürüst bir eğitim bile alamadım. Babam yemeğimiz olmadığı için bizi hep şöyle dolduruşa getirdi. Erkek adam yemek yemez. Bugün aslında biraz fazla kilom olmasının sebebi de bu olabilir. İlk paramı kazandığımda kendimi toparladım. Dedim ki başlarım erkeklere de gerçek erkeğin alışkanlığını getir oğlum bir buçuk İskender üstü sarımsaklı mantı. Bu arada anlık bir şakadan çıkmış olabilir ama benim fikrimdir. Bir restoranda ikram edildiğini görür veya duyarsam siz de telefonda avukatımın sesini duyarsınız. Evet. Bir buçuk İskender üstü sarımsaklı mantı. Bugün zor uyandım. Saat 1 filandı. İşlerimi ancak yetiştirdim. Şaka ediyorum. Programım saat 6'da. İstersen 5'e kadar uyurum. Ve zaten uyku tutmuyor. Sakın gelme. Ben olsam bir kıza asla böyle bir şey söylemezdim. Sakın gelme. Hazır değilim. Deliyim. Kaç gündür lodosum tuttu poyrağım. Ay deli galiba diye. Yeter metafor ve sanatsal tüm çalışmaları hayranlıkla izliyorum. Ama burada açık açık aşırı doz özgüvenle konuşan ve ben gelmeyeyim deyip aslında beni daha çok iste stratejisi yapan biri var gibi görünüyor bana. Zaten ilişkilerde en tehlikeli cümle sakın gelme. Çünkü karşı taraf onu gel ama beni ikna et diye okuyor. Türkçenin en karmaşık seviyesi bu. İleri seviye C2. C2 seviyesi. Ben mesela net insanım. Bana gelme dersen gelmem. Sonra niye gelmedin diye sorarsan dedim ki çünkü söyledin. Söyledin ya bu kadar basit. Ama yok hayat öyle çalışmıyor. Hayat diyor ki anlamayacaksın. Hisset. Ben hissetsem burada radyo programı mı yapacağım? Himalayalarda keşiş olurum. Herkes de çok yoğun. Herkesin bir yetişememe hali. Kimse tam olarak neye yetişemediğini bilmiyor. Ben bugün kendime baktım. Gün bitmiş. Yaptığım şeyler 2 kahve, 3 düşünce. Bir de yarım kalan bir karar. Yani ben gün içinde fiziksel olarak buradayım ama zihinsel olarak kim bilir? Kim bilir başka bir ülke, tatil yöresi. Zaten insan büyüdükçe şunu anlıyor. Çocukken büyüyünce her şey netleşecek zannediyorsun. Aa, büyüyünce sadece daha pahalı hatalar yapıyoruz. O kadar. Ama yine de bir şekilde devam ediyoruz. Çünkü başka seçenek yok. Yani kimse sabah kalkıp ben bugün yokum. Diyemiyor. Ay, fantezi değil mi? Hayal. Keşke dese. Keşke bir gün herkes topluca bugün iptaliz dese. Dünya bir günlüğüne kapanıyor. Herkes evinde. Kimse kimseyi aramıyor. Bankalar bile boş ver, boş ver, boş ver. Erteledik. Sistem devam ediyor. Sen de devam ediyorsun. Ben de buradayım mikrofonda. Siz orada. Bir şekilde bu akşamı da birlikte geçirmeye çalışıyoruz. Kral Pop Radyo burası.

0: Detaylar akbank.com'da.
1: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
5: Bellona. Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.

0: heyecanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
1: Pronto, Pronto Tur. Pilot garaj yolu ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: noktadan itibaren dertlerinizin bir kısmı, hatta mümkünse tamamını bana yükleyebilirsiniz. Çıkışta eğer hala bir çıkış kapısı kaldıysa geri alırsınız.
1: Çıkış yok.
0: Öyle bir radyo programıymış değil mi? Bir dinlemeye başlıyorsun ve o sarmala girip... Kral Pop Radyo'da ekibimle, daha doğrusu artık ekibim sayılan 3-5 yapay zeka algoritmasıyla birlikte akşam saatlerinin yorgun dinleyicisine kelime oyunları yapıyoruz, şakalar. Aslında elle tutulur hiçbir şey yapmadan dünyayı yerinden oynatıyormuşuz hissi yaratmaya çalışıyoruz. Umarım bunu itiraf etmiş olmam programı dinlerken bu adam ne anlatıyor diye düşünmenize devam edin. Zaten düşünmeyin. Düşünmek 2026'da ek vergiye tabi. Biliyorsunuz bu... Ben net fikirleri olan, direkt konuşan, biraz da patavatsız denilip kibarlaştırılan o herifim. Ben bir herifim. Hedefi belirleyip odaklanırım. Doğru mudur? Doğru. Ama genelde hedef beni ıskalıyor. Pek romantik olmadığımı biliyorum ama işler bir şekilde halloluyor. Kadınlarla yıllarca romantik oldum. Akşam yemeklerinde şiirler okudum. Ne oldu? Hiçbir işe yaramadı. Meğer tek istedikleri benim premium abonelik şifrelerimmiş. Yani bu şekilde... Tercüme etmeyi uygun gördüm. Sıkıldım mı artık ya? Bir prensibim olsun istiyorum, o da netlik. Mesela restoranda sahne önü yerine mutfak yanını tercih ediyorum ki yemek daha çabuk gelsin. Garsonla göz göze gelip siparişim nerede diye sormak yerine şefin terini göreyim. Birçok kez aldatıldım. Muhtemelen ilahi adalet dedikleri o fenomenin bir parçası. Şimdi karıma bir bluz hediye ettim. Üzerinde dev puntolarla bu kişi Bay J'ye aittir. Lütfen güncellemeleri kontrol edin yazıyor. O da uğraşıyor tabii. Eski karizmatik beni geri getirmek için ama nafile. Geçen eve geldim mum ışığında. Bayağı böyle drinkli mirinkli yemek hazırlamış bize. Kavga çıktı. Çünkü mum ışığında tabletimden kripto borsasındaki düşüşü izleyemiyordum. Gözlerim seçmiyor. Eskiden olsa kavgadan sonra güller yollardım. Şimdi mezarlıktan geçip çelenklerden yolluyorum. Yollamıyorum, direkt saksıyla eve getiriyorum ki sürdürülebilir olsun, doğayı koruyalım. Yani iyi bir şey yapıyorum ama usul yanlış galiba. Yıllar, işte yıllar ilişkilerden ve insanlardan çok şey alıp götürüyor. Aranızda eminim biz 40 yıldır evliyiz ve karımı hala ilk...

geliyor. Umarım uyanmadan böyle mutlu bir yastıkta kocarsınız. Daha da mutlu olun inşallah. Biz yandık, siz yanmayın. Bugün dijital vergi dairesine girdim. Evet, yuhalamak ister misiniz? Efekt var bende. Var var mı? Yuhalayın. Sanki o gecikme zamlarını siz ödemeyeceksiniz. Hesabıma bloke konulmuş. Neden? 2024'ten kalan bir trafik cezasını evrende bir yerlerde kaybolur diye ödememişim ben. Kaybolmuyormuş bunlar. Neyse. Etkileşimli ödeyeceksiniz de. Ben de gittim ağır bir şeyler alıp geldim. Soft değil yani. Eskiden maske takardık, eldiven kullanırdık. Eve girerken dezenfektan havuzuna atlardık. Şimdi dezenfektan yerine dijital hijyen peşindeyiz. Ya telefonu bir kenara bırakıp gerçekten külotla eve girmek istiyorum. Yani külotuma da bulaştıysa o zaman algoritmadan daha ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayım demek. Evet, final perdesine kadar buradayım. Benden daha rezil, asla benden daha rezil durumda olamayacağınızı düşünüp kendinizi iyi hissedin diye buradayım. Sakın bir yere kaybolmayın. Kral Pop burası.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Net gündem.
1: 23 Haziran Salı akşamından merhaba. Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalındayız. Ana muhalefetten gelen istifa manşetiyle başlıyoruz. Bugün parti meclisi, MYK ve grup toplantısını yapan CHP'de Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partiden istifa ettiğini bildirdi. İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan 58 yaşındaki Dikbayır 21 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. CHP'de yaşanan bugünkü diğer gelişmeleri de NTV'den aktarmayı sürdürelim. Mutlak butlan sonrası düzenlenen ikinci meclis

toplantısında da kürsüye Grup Başkanı Özel çıktı. Olağanüstü kurultay için verilen delege imzalarını hatırlatan Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Tarihi kararı al, CHP'yi cenderenin içinde tutma dedi. Kılıçdaroğlu ise bugün önce Merkez Disiplin Kurulu ardından parti meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı, kurultayın Eylül ayında yapılacağını bildirdi. Toplantılarda yeni görevden alma kararları da var. Antalya İl Başkanı Naik Amacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. Antalya İl Başkanlığına Hasan Şahin, Kayseri İl Başkanlığına Okan Marzoğlu atandı. Net gündemde sözcüye uzanıyoruz. Dikkat çeken manşet, müthiş iddia. CHP'den dün istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç aynı gün Ankara Teşkilat Buluşması'nda AK Parti'ye katıldı. Koç'un AK Parti'ye geçiş süreci çok tartışılırken ortaya bir iddia atıldı. Bu transfere Haymana Kaymakamı Osman Sakın aracı olduğu iddia edildi. Sözcüde dikkat çeken bir diğer manşette Demirtaş-Kılıçdaroğlu ikilisi var. CHP Genel Başkanlığı makamına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı yayında Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına evet oyu verdiği için pişman olmadığını söylemesinin ardından tepki topladı. Bu açıklamanın ardından da Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Necdet Saraç önümüzdeki günlerde Kemal Bey Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek demişti. Adalet Bakanlığı'na bu görüşmenin başvurusu yapılmadan önce 10 yıldır tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmeme kararı aldığı bildirildi. Habertürk'e uzanalım. Amerikan Başkanı Donald Trump gündemde. Hafta sonu yapılan İran-Amerika müzakerelerinin ardından İran'ın gelecekte en üst düzeyde nükleer denetimlere tamamen ve kesinlikle onay verdiğini belirten Trump, bu şartların ardından ben de deniz ablukasını kaldırıyorum dedi. İran'ın tavizlerine dayanarak Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve başka bir deniz ablukası uygulanmamasına izin vermeyi kabul ettim ifadelerini kullandı. Net gündemde sıra Star Haber'de. Özel okul velilerinin merakla beklediği 2026-2027 yılı eğitim ücretleri açıklandı. Yasal düzenlemeye göre ara sınıflar için belirlenen tavan zam oranı %30,74, kademe geçişlerinde ise %43,92 olarak belirlendi. Yine öğrencileri ilgilendiren bir başlıkla noktalıyoruz. Net gündemi kapanışı Anadolu Ajansı'ndan. Okullarda son dersiyle 26 Haziran'da çalacak. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda heyecan bugün K ve L grubu maçlarıyla devam edecek. K grubunda saat 20'de Portekiz, Özbekistan, sabah 5'te Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, L grubunda ise saat 23'te İngiltere, Gana, gece 2'de de Panama, Hırvatistan maçları oynanacak. NBA'de yeni sezonun ilk büyük takası gerçekleşti. Antetokounmpo'nun iki kez MVP seçilip bir defa da NBA şampiyonluğuna ulaştığı 13 sezonluk Milwaukee kariyeri sona erdi. Yunan yıldız Miami Heat'in yolunu tuttu. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında parkeye çıkacak. Efeler ilk maçında yarın saat 14'te Çin'le karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

ne hala? Gelmediyse ben daha ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ailenizden biri olmak için resmen kendimi yırttım yıllardır. Daha ne yapayım bilmiyorum. Bu arada reytingler milyonlarca dinleyicim olduğunu söylüyor millet. Bunu hava atmak için söylemiyorum ama bir yere varacağım. Nasıl oluyor da bir dinleyicim bile çıkıp Bahçe'ye gel bu akşam yemeği bizimle ye diye teklif etmedi bugüne kadar. Yani bilmiyorum, ben de olsam evime Bahçe gibi birini de davet etmeden önce iki kez düşünürdüm ama kötü biri değilim ben millet. Yani sizden samimi bir akşam yemeği daveti bekliyorum. Menüyü de ben belirleyeyim. Şöyle: kuru fasulye, pilav, karnıyarık, ev yapımı mantı, fırında kuzu budu, ıspanaklı ve mantarlı börek. Hemen hemen her şeye varım ama sonra tatlı istemiyorum, diyetteyim. Siz de yiyemezsiniz, canım çekiyor sonra. Evet, iradem zayıf. Millet, bu sabah ne oldu biliyor musunuz? Ofise yeni bir kız geldi. Yanına gidip merhaba, hoş geldin dedim. Bana ne dese beğenirsiniz? Aa, eski erkek arkadaşıma ne kadar benziyorsunuz. Sizin de olmuştur mutlaka böyle bir şey. Ne cevap verebilirsiniz ki? Ya, ne bileyim, eski günleri yad edelim mi? Şu duruma da gıcık oluyorum. Siz istediğiniz şeklin dışında, sizin istediğiniz şeklin dışında iltifat edenler. Ya Bahçe, cildin ne kadar güzel, dişlerin ne kadar harika. Teşekkürler. Hayır, hangi sabunu kullanıyorsun? Bu alakasız samimiyet beni bitiriyor. Hiç hoşuma giden şeyler değil bunlar. Bahçe, cildin ne kadar güzel. Ve itiraf ediyorum, ben çirkin insanlara karşı çok sinirleniyorum. Çok acayip sinirleniyorum. Çok. Yani güzel bir insana sinirleneceğimden 10 kat daha hızlı yükseliyorum onlara. Geçenlerde havaalanında bilet değiştireceğim. Kontuardaki kadının yanına gittim. Ya Rabbim! Affet! Bak şimdi, güzel ya da çirkin demiyorum. Daha çok talihsiz kelimesi mesela, bu hanım için çok uygun buluyorum. Ve anında sinirlendim. Sadece bir soru sordu ama sinirlendim. Çünkü her fazladan soracağı soru için onu bir saniye daha fazla görmek zorunda kalıyordum. Anlatabiliyor muyum? Bakın, ben öyle renk, dil, ırk ayırt eden bir insan değilim. Sadece güzel insanları seviyorum. Nereden olduğu önemli değil. Güzel insanlara karşı sonsuz bir tahammülüm ve sabrım var. Mesela güzel birine bir kalem verirsiniz. O kalemi elinden düşürür, kırar. Hiç sorun değil, biliyor musunuz? Gerçekten canın sağ olsun, feda olsun o kalem sana dersiniz. Hatta gider en güzelini kendi ellerinizle yenisini alıp getiririz. Ama öteki o talihsiz arkadaş aynı kalemi eline alsa, daha kapağını açarken size zaten İbrahim amca gibi görünüyor. O güzel kız. Düzgün tutsana şunu. Kırdın, kıracaksın yani. Ne biçim kalem kapağı açmak? Yersene işte, estetik adaletsizlik tam olarak bu.

Selam, merhaba. Kral Pop Radyo'da bir salı akşamı daha beraberiz ve tabii ki Bahçe yine canlı yayında. Tam karşınızda. Şöyle bir hayal edin. Eve geliyorsunuz. Eşiniz mutfakta yemeği ısıtıyor. Mis gibi kokular geliyor. Oğlunuz odasında oyun oynuyor. Köpeğiniz sizi kapıda görünce heyecandan kuyruğunu sallıyor. Derken telefonunuz çalıyor. Babanız arıyor. Evlat ne haber? Bugün faizler yine yükselmiş, duydun mu diye. Sırf sizi sevdiği için arama adına abuk sabuk bir mazeret uyduruyor. İşte bile şu anda benim bu frekansta bulunmam da o huzurlu akşam tablonuza ekleyebileceğiniz bir renk haline geldiyse

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: Koçak'ta festival

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

Kullanmasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
2: Ne istersen Neon 11.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: En güzel karne hediyeleri.

ve seyahat kabı 1999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G 12-256 GB akıllı telefon tüm renkler

0: yatağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
2: Pronto Tur.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Top
5: Kral. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.

0: Evet, nasılsınız? Bay J, ben Türkiye'nin en çok sevilen, en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda, Kral Pop Radyo'da yayındayım. Ve bu yayını Bodrum'daki 6 odalı, 3 katlı, 320 metrekare net kısmi vites deniz manzaralı mütevazi evimden 50 bin dolarlık orta kalite stüdyo ekipmanımla yapıyorum. Ve bugün sizinle biraz ikiliksizlik, iki olamama, olmama durumunu paylaşacağım. İngilizce adı non-duality. Doğu felsefesinde Advaita, iki olmayan olarak bilinen, evrendeki her şeyin aslında tek bir bütünden ibaret olduğunu savunan derin bir felsefi ve manevi akım. Bay J'nizin diliyle özetlemek gerekirse, sen, ben, şu masa, o gıcık kaptığın yan komşu ve uzaydaki kara delik aslında hepimiz aynı şeyiz. Abi ayrı gayrı yok kardeş diyen bir felsefe. Biz kendimizi ayrı birer dalga sanıyormuşuz okyanusta ama hepimiz aynı farkındalık okyanusunun suyuymuşuz, öyle yani. Ben de bunu duyunca o narsist zekamı çalıştırayım dedim. Hemen telefona sarıldım, bankayı aradım. Müşteri temsilcisine dedim ki hanımefendi, biliyorsunuz evrende non-duality, ikiliksizlik hakim ve acayip niş şu sıra. İnanılmaz moda, herkes non-duality diyor, başka bir şey demiyor. Teknik olarak şu anda ben bankayım, bankada ben. Dolayısıyla benim size olan kredi kartı borcum aslında kuantum seviyesinde sizin kendi kendinize olan borcunuz. Gelin bu illüzyona bir son verelim, hesabı sıfırlayalım. Kadın ne dedi biliyor musunuz? Bay J Bey, felsefeniz harika ama sistemimiz hala dualite. Evet, yani ödeyen ve ödeten ayrımı üzerinden çalışıyor. Faizi yansıtıyorum, hayırlı kazançlar.
1: Faizi yansıtıyor, hayırlı kazançlar.
0: Görüyorsunuz bak, evrenle bir olmak, okyanusta bir parçamız olan dalgalarla sörf yapmak, banka kasasıyla aynı malzemeden yapılmış, havalı ama iş faturaya gelince acımasız bir gerçeklik var hayatta ya. İşte tam o anda insan anlıyor. Spiritüel uyanış başka şey, otomatik ödeme talimatı başka şey. Adam Himalaya'ya gidiyor. Himalaya'da mağarada oturup benlik bir illüzyondur diye 11 sene meditasyon yapıyor. Dönüşte havaalanında taksici diyor ki abi köprü geçişini sen ödüyorsun biliyorsun değil mi? Çünkü sistem o kadar net ki. Evren tek olabilir ama IBAN'lar hala ayrı ayrı. IBAN'lar birleşince bulacağız mutluluğu. Bakın bu non-duality, ikiliksizlik mevzusu çok enteresan. Adam diyor ki acı çeken ego. Tam da benim egonun adı niye kredi kartı ekstresinde yazıyor o zaman? Acı çekeni egoysa. Ya madem her şey aynı bilinçse neden benim bilinç her ay asgari ödeme tutarı diye tehdit mesajı alıyor? Demek ki evren bir olabilir ama hukuk departmanı bireysel çalışıyor. Non-duality'ye girmiyor. Ya modern insanın bütün olayı bu. Yani bir yandan bilinç yükseltmeye çalışıyoruz. Öbür yandan kargocu arayıp abi aşağı iner misin deyince sinirden kundalini'yi ters çeviriyoruz. Öyle. Sizin hiç kundalininiz ters döndü mü? Sabah spiritüel reels izliyoruz. Anda kal. 5 dakikada trafikte önümüze biri kırıyor. Senin ben farkındalığını diye giriyoruz. Bir de bu akımların neredeyse tamamı inanılmaz havalı isimlerle geliyor artık. Eskiden mahallede biri boş boş tavana baksa işsiz derlerdi. Şimdi kozmik farkındalık içinde. Ya bırak Allah aşkına ya. Adam 3 gündür duş almamış. Çorapları biyolojik silah gibi olmuş. Ama kendini tanıtıyor. Ben materyal dünyadan çıktım. Yok abi çıkmadın. Hepimiz materyalini feci derecede hissediyoruz. Leş gibi kokuyor. Zaten kira ödemiyorsun. Her kaldırım bir gayrimenkul senin için. O yüzden benim vardığım sonuç şu. Belki gerçekten hepimiz aynı okyanusun dalgalarıyız ama bazı dalgalar business class çalışıyor. Öyle yaşıyor. Bazıları da kıyıya vurmuş poşet gibi. Benim gibi sürüyor. Hayatın özeti işte. Hey gel birazdan burada Kral Pop Radyo'da evrenin tek bir bilinç olup olmadığını çözememiş. Ama tost makinesinin neden hep en aç olduğum zaman bozulduğunu araştıran programımla devam edeceğim. Ya da etmeyeceğim.

dediğiniz program Bay J Show. Bay J, yarı insan yarı iblis. Şu an iblis yayında. İnsan tarafı hala kendini toparlamaya çalışıyor. Olunca onunla sunmaya başlayacağım. Rahmetli babam bana ilk defa arabasının anahtarını verirken şöyle dedi. Al ama bir saçmalık yapma. Ben dedim ki o zaman almayayım. Almayayım çünkü benimle ya saçmalık yapma, babam olacaksın bir de ya. Hiç mi tanımıyorsun oğlunu? Ben zaten olayım. Ben olay oluyorum. Aldım anahtarı. Daha sokağın başında bir arkadaş gördüm. Dedim gel tur atalım. Çocuk dedi ki abi sen yeni aldın ehliyeti. Dedim rahat ol, direksiyon bende, korku sende. Onda hızlı taksici şeyi değil mi? Deyimi. 10 dakika sonra mahallede bir sessizlik. Herkes camdan bakıyor. Sanki biz değil, ekonomi çökmüş. Oysa ki ben park etmeye çalışıyorum. Kaldırıma çıkıyorum, iniyorum. Bir teyze var diyor. Oğlum bırak anahtarı, gel bir çay koyayım, sonra devam edersin. Aynı cümleyi, babamın cümlesini yıllar sonra burada duydum. Patron dedi ki bak sana akşam saatini veriyorum ama bir saçmalık yapma. Dedim ki tamam. Zaten bence işe alırken bir aileyle konuşmak lazım. Bu çocuk küçükken ne yapardı diye. Benimkiler anlatıyor. Çok sakindi. Yalan. Kendi halinde oynardı. Doğru. Neyle oynadığını söylemiyorlar. Acayip acayip şeylerle oynuyordum abi ben. Psycho bir tip yani. Mahallede top oynayanların arasına gidip ben de sizdenim diyordum. 3 dakika sonra kimse beni tanımıyor. Sonra bir bakıyorsun herkes beni tanıyor. Böyle çoğul kişilik problemi var. Bir kere kavga çıktı. Ben ortadayım. Kimseye vuramıyorum ama herkes bana vuruyor. O kadar dayak yedim ki bir ara döven çocuk yoruldu. Kenara geçti, su içiyor. Panter içinde. Ben hala ortadayım. O gün dedim ki ben fiziksel değil sözel ilerleyeceğim. Mikrofona geçiş fikri o gün geldi aklıma. Gençlik ilişkilerim oldu. Mahallede biriyle çıkıyorsun. Herkes biliyor. Bakkal bile sana farklı bakıyor. Abi bugün de mi görüşüyorsunuz diye. Bir gün kız dedi ki biz biraz farklıyız galiba Bayce. Ben dedim ki tamam ben de çok standart sayılmam. Meğer bambaşka bir farklı. Mahallede dedikodu hızlandı. Ben hala anlamaya çalışıyorum kızı. Erkekler gençken şöyle düşünüyor. Ben değiştiririm. Neyi değiştiriyorsun kardeşim? Kumandası yok, ayarı yok. Sen kendini update edemiyorsun. Başkasını mı değiştireceksin? Şimdi dönüp bakıyorum. Babamın dediği, patronun dediği hep aynı. Saçmalık yapma. Ama benim sistemde o yok. O seçenek yok. Ben ya yapıyorum ya da anlatıyorum. Şurada şu an anlattığım versiyondayım. Kral Pop Radyo burası. Bay J ben. Mahalleden çıkıp mikrofona gelmişim. Hala aynıyım. Sadece artık dayak yemiyorum.

0: Fiyambi'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Fiyambi'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat.

0: Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
1: Pronto, Pronto Tur. Anahtar teslim mutluluk.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
3: En güzel karne hediyeleri

0: bilgisayar.com'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Kimsa.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Televizyon deyince vatan.
2: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet, happy fiyata,
5: happy sigorta. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

Pekala, bayağı ilerledik programda. O kadar ilerledi ki bitiyor birazdan. Sizler için aradığınız ve beklediğiniz şov buydu belki ama peki ya benim için bu devamlılığı sağlamak kolay mıydı? Ha? Size sadece şunu sormak istiyorum. Yani sadece Kral Pop Radyo'daki bu programdan tanıdığınız o nevrotik yapılı Bay J'nin yaşadığı bir şey sizlerden bazıları da yaşadı mı? Hiç kız arkadaşınızdan, sosyal medya üzerinden ayrılıp, sevgilinize neden depresyonda olduğunuzu, neden kalbinizin kırıldığını izah etmeye çalışırken karınızın yakaladığı oldu mu? Güzel şakalar değil mi? Şakadır şakadır. Biz bir süredir yine antidepresanlar kullanıyorum. Açıkçası ileride belki hani robotik bir devrim olursa kullanmak için garajın arka tarafındaki rafa kaldırdığım bazı özelliklerim var şu anda. Bilmem ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bu yükten ibaret şu an benim. Geçen gün iki önceki öndenkinden gün bazı kadınlar bütün kadınlar aslında erkeklerin neleri nasıl yapmayı sevdiğini, bizim de kendimize göre kurallarımız olduğunu söylememize rağmen bunları istememekte ısrar ediyorlar. Anlamamakta değil, anlamama ihtimalleri arıyor. Zaten bizden daha zekiler. Bir kere evlenip boşanmış biriyle birlikte olmak aslında bu ekolojik denge için çok hayırlı bir davranış bence. Onu söyleyeyim. Çünkü dünyada erkek kıtlığı var. Olanları da sirkülasyona sokmak lazım. Herkes şey yapsın, herkes faydalansın. Ama kadın bunu ne sanıyor? Recycle, yani dönüştürme. O da güzel bir fikir ama küçük bir problem var. Onu dönüştüremezsin. O zaten evlenip boşanarak fabrika ayarlarına geri döndü. Aldın? Sıfırdan yeniden yola çıkıyor. Bu yüzden ucuz oyunları bırakıp güzel şeyler yaşatsak birbirimize. Şöyle diyorlar. Dırdır yapıyorum çünkü saçma sapan şeyler yapıyorsun. Hadi. Dırdır yapıyorsun çünkü

aptallığımıza bir vurgu yapalım mı? Sözü meclisten dışarı. Elime aptallar için uyarı etiketleri listesi geçti. Gerçek bunlar. Çatı anteni kurulum talimatında yazıyor. Sarhoşken, hamileyken ya da her ikisiyken kurmayın. Anteni yemeyin, anteni eşinize fırlatmayın. Böyle bir şey olabilir mi yani? Saç kurutma makinesinde uyurken kullanmayın. Hangi dahi uyurken saçını kurutmaya çalıştı merak ediyorum. Çok ünlü bir bilgisayar şirketinin yeni kulaklığında kulaklığı başka bir kulaklıkla karıştırmayın. Spor salonu soyunma odasında saç kurutma makineleri sadece kafadaki saçlar içindir. Bence bunu yazmalarında fayda var. Gerçekten. Ben burada size hayat dersi vermeye çalışmıyorum. Estağfurullah. Ne haddime. Ama yani ben o anteni yemeye çalışan adamdan farksızım. Ve bugünlük bu kadar, rezillik yeter. 8. anonsun sonuna geldik. Yani benden tamamen kurtuluyorsunuz. Şimdilik. Kendimi sizin için harcadım. Siz benden daha iyi hissedin diye bittim tüken. Yarın akşam aynı saatte Kral Pop'ta bu enkazı kaldırmaya devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: zamanlı ve cebini düşünenlere...
1: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
11: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
12: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak SafeCook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: sayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.